0: Aa, sen sabah dönüyordun değil mi Merveciğim?
1: Tabii ki ama önce sabah gidip boyozumu alacağım. Ondan sonra da Urla'ya döneceğim.
0: E zaten sen ve boyoz aşkın.

0: Kerem, ya mutfak için baya baya bankacılığı bıraktın yani, öyle mi?
1: Bıraktım evet. Bir mutfak okulunda eğitim aldım. Onlar da beni staj için buraya gönderdiler.
2: Hayırdır bu yaşta ne stajı?
0: Günaydın şef.
2: Günaydın.
1: Günaydın şef. Kerem ben. Stajyerim. Aslında biz Özlem Hanım'la bu konuyu konuşmuştuk. Ben bugün işe başlayacaktım.
2: Haberim yok. Özlem geçen hafta ayrıldı. Bakalım sen ne zaman ayrılacaksın? Onur ne yapıyorsun sen orada?
0: Şefim şey... Ya olur da bu gurme gelirse diye ben böyle alternatif reçete çıkarıyordum da.
2: Oh, bitmiyor. Bu konu bitmiyor. Kerem şimdi beni dinle. Sen olsan ne yapardın? Bir gurme var. Aşk Tadında diye bir Instagram hesabından gıcık gıcık yazılar yazıyor. Restoranlara müşteri gibi gidip gizli gizli tadım yapıyor. Urla'ya geliyormuş. Hatta bizim restorana gelecekmiş. Bizimkiler de diyor ki menümüzde güncelleme yapalım. Hatta menümüze bir tane daha tatlı ekleyelim. Zaten menümüzde bir tane tatlımız var. O da anneannemin tarifi. Yani herkesin sorduğu tatlı. Ama ben konuyu kapatmaya çalıştıkça konu nedense kapanmıyor. Sonra Merve kızgın. Şimdi sana tekrar soruyorum. Sen olsan ne yapardın?
1: Gurme belki de o tatlı için geliyordur.
0: Vay vay, stajyere bak sen ya.
2: Kerem bu arada yarın kapalıyız ama alışveriş günü Onur'la bize katılırsın.
1: Tamam şef.
2: Güneş doğarken buluşuruz.
3: Tamam şef.
1: Kaç oluyor yani?
0: Şşş, gel.
4: Hallelujah. Sansrani ya daddy nyina mitume hu ne se adwempa abemi kunu tiremu na na dwi me ya mitume hu enkuda sefo aburo enteweye ya ayi enkate enka ho sawwi a popcorn raw ya enkate enka ho wo hu ne se wowi wi a wanu ye hwamba ya no na enkuda sefo de bo romance. And can I have you bet me out what your brother be as I am? Many me could not do for the quad them. Sansrani had their dinner, me who saw what them pa. And what down the Adjun ambassador, you go to cheer sin. I'm a numbong. Men can't see a numbong. Now a numbong could out as any beer, yammy up on a baby, I see a numbong. I cry. Okay, one to one, they are 1 hour now, start to cassa. The first 3 words they be free when by all means power can credit you. Name them say, yeah, the toothpaste, the toothbrush, HGS, for the next 1 hour, who are fresh breath? Me were fresh breath. We can engage in kissing and talking into one another, and you're offensive. Correct? Maybe I have a cat, no, I couldn't know. Me woda, me worry da, me kunu wa wo me nu. When a man different, different na wo. And so na abe hunu Kristo. Pentecost nyame, ena me dine many two na nim. Openi bi kure tu me fo sabranti ya no hojo. Neni ya din wa pejuma, de se hunu nwa hunu Kristo nita mu abasa. Enti ya ura, upe nwa wa no. Me bre ya nsana me iti o. O babe ya abubo nufu e. O tu meni. Who fled you man by? Me chama di di ya yebribia. Ni akwa dem na dadam pacho. Ya wane se wa ankasam. And I'm pakadanasam. Oma wa nunsi. Next time se wa titi ya fikura shine numwa. Nenkasa. Wahu. Yenia ni ya ye fia wa yankasa. Sobe sane sane humano. Na sama me kanasabi ya nyade mkwasi ya samkura. Tobu as neti. A man when Yamiambo wanted to make a sian moncham hui. So I bear my crook who will be sent me. Also, what say, Wukuno? Ye can't summon a you a buffoon po. Now may it off when you know why I'm can be. No chief hammer so echo that them. Sadi or camp on a machine, Mokura. May I can eat, Matiasi? Now you destroy my personal ego. You hurt me so badly. Yen yamin ne or bribinson ya or repair bridges ya. Kebia Christo ni ebeguna huende masi. Yam pamuanki amu, mumu bisu danya. Muni namas nomintati ya de mamusa. Yamin nomu yay. Yam quatinafia hosen ya nomu. Hallelujah. Oh, hallelujah.
3: Amen.
4: Eni amabe ni yedi hong komo. Yedi ni yabe nyina hong komo fi amon. Sikasam. Bae ma kwa ketu ya tira wa yere. Nwa non so nsira o sika o toni ema sika wenya. Opimande ye o ye tire. O dada busume di enyame ambo aye. Wachina ye yin tutusu edudu. Busume di enyame esi beshe ye. Mitume nya 400,000. Enti emu 40 nikura. Ma medi assemble pumo wachina medi kwe ye. E ye de nyame ase. Enye fe. Onkena ketu ya nchira ne yere da. Nemo mbeme o henye na antie si wanku waka tu ya nchira o yere ya. Onuwa beche biyama u.
5: The sisters who are placed in Lebanon, they offer medical support and then also getting people transport to get to the hospitals. There's a key aspect, a social aspect, which Missio, through the sisters, are providing. And that mission is an expression of spreading that gospel.